0: Stimme. Sen ceylan olsan, ben de bir avcı. Avlasam seni çöllerde.
1: De omroep van de Bollenstreek.
2: Dit is Bo.